0: dhiratsamza alina nanaskazan nakhiluna. Ta thiri ta se kuiwi ta sate izi. E se kui hat izi. E yas thana nanaskara tihoit in yamra ne kui yanashit izi. E tat ayi tliye chowin le leo nizin din vay. E yila saat izi ya teri so se saan izi. Yorora bitahain tfi.
1: Marcel Nor, no hello, Nantessa.